0: Rubi,
1: yes, Toskip.
0: Rubi, kes hem sonra.
1: Ne ki ambil daga chingo.
2: Daga gida.
0: Çoko. Yeşu. Yeşu.
1: Rubi. Bu çoko bir gelip şa.
0: Gide kyoğla. Çoğusu. Ne çoğusu?
1: Ya, Rubi. Rubi. Rubi.